0: Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.
1: Ben özledim.

0: Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğ.

biz artık seninle ayrı yollara yürüyoruz. Hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanırım.

gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle,

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.
1: Radyo Turkuaz.
0: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
2: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
3: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
4: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
5: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
1: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Muazzam, herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 15 Temmuz çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü Muazzam frekanslarında. Huzurla geçen, sağlıkla geçen güzel bir gün olsun temennisiyle başlayalım. Ama bugünün de bir önemi de var. Bağımsızlığa olan tutkusuyla yaşayan bir milletin yine bağımsızlığına gölge düşürmeyi hedefleyen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı. Türk milleti tüm tarihinde olduğu gibi hainlere geçit vermediği bir gün. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: İstanbul'da online satışım durdu.
1: Tam ide çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dfx alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Dfx'te seni bekliyor. Dfx, alışılmadık alışveriş.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, reklam.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Altın fiyatları haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altında 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı Türk

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti sevgili dinleyenler. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4000'e yakın silah da kullanarak milli iradeyi hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tarihi çaresiyle meydanlara inen milyonlarca vatandaşsa canı pahasına darbeye geçit vermedi. Demokrasi destanının yıl dönümünde 81 ilimizde düzenlenecek olan anma etkinlikleri ve dualarla aziz şehitlerimiz yad ediliyor, yad edilecek. Bir kere daha bu uğurda şehit olan tüm şehitlerimize, Allah'tan rahmet dileklerimizle, gazilerimize minnet dileklerimizle güne merhaba demeye devam ediyoruz. Bu önemli güne. Bizlerle bu anı paylaşanlar arasında kimler olduğuna baktığımda da Coşkun Kaptanımız Antalya'da bizlerle beraber. Hamza Kahramanmaraş'ta. Rabbim bir daha böylesi bir acıyı ülkemize yaşatmasın inşallah duasıyla aramızda. Murat Başakşehir'de bizlerle beraber. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'na giden biri olarak söylüyorum. Rabbim böyle bir geceyi tekrar göstermesin. İnanın bana o gece çocuklarımı eşime emanet edip sokağa çıktım. Yine olsa yine yaparım. Devletimiz her zaman var olsun. Önemli bir duygu. Özel bir duygu aynı zamanda.

Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla 15 Temmuz'da Türkiye genelinde 81 ilde toplam 100 anma programı düzenleyecek sevgili dinleyenler. Şehitler ve gaziler için gerçekleştirilecek etkinliklerde milli iradeye sahip çıkma vurgusu ön plana çıkarken hain darbe girişiminin unutulmayacağı ve FETÖ'yle mücadelenin de kararlılıkla süreceği de mesajı verecek. Bize eşlik edenler arasında Günlü Halde katıldı. Günaydın. Sevgi ve selamlarıyla aramızda. Bizden de çokça sevgiler ve selamlar olsun. Ve Allah bir daha böyle bir durumu yaşatmasın duasıyla Senem de İskenderun'da şu an bizlerle bu anı paylaşıyor. Yüreğine gönlüne sağlık. Hoş geldin sen de. Duygu ve düşüncelerinizle aramıza katılmak isterseniz sevgili dinleyenler. Mesaj hattımız 0505-188-30-0.
1: Bilirim alnıma hasret.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, SigortamNet.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
7: Reklam. Haberler, faydalı bilgiler, yol ve hava durumları. Seni güne en güzel şekilde hazırlayan program.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, yine Trakya kesiminin, aynı zamanda Toroslar mevkiinin Akdeniz'de, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda sevgili dinleyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma koşusu nedeniyle metrobüs hattında geçici trafik ve güzergah düzenlemesine gidileceği bildirildi. Duyuruya göre 15 Temmuz Çarşamba günü bugün saat 03 itibariyle başladı uygulama kapsamında sevgili dinleyenler. Metrobüs seferleri belirlenen yeni güzergah üzerinden hizmet verecek. Yetkililer düzenlemenin ikinci bir açıklamaya kadar da devam edeceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için de güncel ulaşım duyurularını ve alternatif güzergahları da takip etmeleri istenmiş oldu. Önemli. Biz de buradan yine duyurmuş olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 18 maddelik kanun teklifiyle bu arada çocuk adalet sisteminde kapsamlı değişikliklere gidiliyor sevgili dinleyenler. Ağır suçlarda cezalar artırılıyor. Çocuklara bıçak satışı yasaklanıyor. Dijital denetim ve yeni rehabilitasyon tedbirleri de devreye giriyor. Bu haberi de paylaş.

sormak istedim. Bizleri dinleyen arasında Mustafa Kümüş de var. Allah milletimize böyle bir daha darbe yaşatmasın. Bütün Türk milletinin 15 Temmuz'da kutlu olsun mesajını göndermiş. Amin. Fatma bizlerle beraber. Kalbi yorgun olanlara ferahlık, gönlü kırık olanlara merhem olsun bugün. Anlamlı ve bir o kadar da acılı bir gün. Hainlerin gördüğü tek şey bizim ülkemizi, milletimizi hiçbir gücün ayırıp parçalayamayacağı. Darbenin üzerinden 10 yıl geçti. Zaman çabuk geçiyor gibi ama acısı hep taze kalıyor. Darbede şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Amin. Hoş geldin Fatma.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ya da Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk

0: tatil sepetinde. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
8: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İlk saatimizin sonuna doğru gelirken günün öne çıkan gelişmeler arasında neler olduğuna da bakalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen siyasi ve hukuki yönlendirme

ile 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna gönderdiğim bir mesajda FETÖ'nün gerçek amacının 15 Temmuz darbe girişimiyle açığa çıktığını belirtti. Erdoğan, hizmet, himmet ve eğitim söylemleriyle milletimizin samimi duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır ifadelerini kullandı. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor sevgili dinleyenler. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan, karadan yoğun çalışma yürütüldü. Yürütülmeye de devam ediliyor. 1120 kişinin güvenli bölgeye alındığını, bir tatil sitesindeki 770 vatandaşın da tahliye edildiğini belirterek çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yine aynı şekilde Muğla valisi de geceden itibaren tabii ki çalışmalar devam ederken sevgili dinleyenler hala da yine temkinli olunarak müdahale söz konusu. İşte en büyük yaz aylarının korkusudur ya, korkumuz bu orman yangınları, yangınlar. İnşallah tekrarı olmaz temennisiyle.

Radyo Türkuaz'da ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicimiz de yine hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bugün 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü sevgili dinleyenler. 15 Temmuz destanının simge isimlerinden Şehit Ömer Halis Demir şehadetinin de 10. yılında kabri başında dualarla anıldı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı kabrini ziyaret ettiği

Ömer Halis Demir'in darbenin seyrini değiştiren kahramanlığına vurgu yaparak o gece ihanete dur dedi ifadelerini kullandı. Aksakallı, bu millet yaşadığı sürece bayrağımız indirilemeyecek, ezanımız susurlamayacak mesajı da paylaştı. İkinci saatimize başlarken bize eşlik edenler arasında kimler olduğuna şöyle bir baktığımda Zühre bizlerle şu an. 15 Temmuz'u Allah'ın bir daha yaşatmasın, şehitlerimize rahmet diliyorum mesajıyla. Zümra da şu an bizlerle beraber, ailesiyle Kocaeli'nden İzmir'e doğru, Çeşme'ye doğru giderken bizleri dinliyorlarmış. O zaman sıradaki şarkılar onların da yoluna eşlik etsin. Özlem Yılmaz da bize eşlik eden dinleyicilerimiz arasında. Duygu ve düşüncelerinizle siz de bize eşlik etmek isterseniz sevgili dinleyenler. Mesaj hattımız 505-188-30-0 olduğunu da hatırlatalım.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Sen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Atılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

İstanbulluların dikkat etmesi gereken bir durum var sevgili dinleyenler. Az evvel de bahsettiğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bugün dışarı çıkarken bunları kontrol etmek önemli olacak. Etkinlikler nedeniyle köprü ve yollarda kapatılmalar da söz konusu. Metrobüs güzergahı değişti ve bazı duraklarda yolcu iniş binişi yapılamayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu etkinliği nedeniyle gece saat 03 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı yollar trafiğe kapatıldı sevgili dinleyenler. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ikinci bir duyuruya kadar da aynı şekilde kapalı olması devam edecek. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 20.000 TL'den 23.552 TL'ye yükseltildi sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmak istedim. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla 15 Temmuz'da bugün Türkiye genelinde 81 ilimizde toplam 100 anma programı düzenleyecek. Şehitler ve gaziler için gerçekleştirilecek etkinliklerde milli iradeye sahip çıkma vurgusu ön plana çıkarken hain darbe girişiminin unutulmayacağı ve FETÖ'yle mücadelenin de kararlılıkla süreceği mesajı verilecek.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %17 seviyelerinde sevgili dinleyenler. TEM'de Hastal'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine alındı ancak bölgede yoğunluğun da devam ettiğini paylaşalım. Umarım da ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Bey oğlum. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepimizin 15 Temmuz günümüz hayırlı olsun. Rabbim bu tür darbelerden bizleri korusun ve bir daha kurban oldum Mevlam. Bunları bizlere yaşatmasın inşallah. Amin. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. İşleri ve kazançları bol bereketli olsun inşallah. Rabbim Halil İbrahim bereketi versin. Allah hepimizi korusun. Tekrar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmenim.
1: Gül öğretmenim, amin o güzel dualarınıza. Yine bizi çok mutlu ettiniz. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Sizin için de sağlıkla ve huzurla geçen ve güzel bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz. Mustafa da bizlerle beraber. İnşallah Allah bir daha bugünü, bugünkü 10 yıl önce bugünkü yaşadığımız durumları Türk milletine yaşatmasın mesajıyla aramızdaydı. Amin. Atalay da Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Teşekkür ederim yayınlar dileklerin için. Günaydın. Ben de varım aranızda diyerek bebeğiyle beraber Namat şu an bizleri dinliyor. Türkmenistan'da şu an bize kulak veriyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunu bir kere daha hatırlatalım sevgili dinleyenler.

0: Sonu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Fiyat Garaj Şoba Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Fiyat Garaj Şoba Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: misiniz? Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinde daha çok ve Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, yine Trakya kesiminin, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Saat 28.46 olmuşken Asya bize eşlik ediyormuş Mersin'den. Günaydınlar. Gonca aramızda. Mutlu sabahlar ve günaydınlar dedi. 15 Temmuz gecesi şey

olan kahramanlarımız için Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Yıllar geçse de unutulmaz o gece mesajıyla aramızdaydı. Kesinlikle. Hamdiye de Bursa'da bizlerle beraber. O da işe gidiş yolunda bizlere eşlik ediyor şu an. Sıradaki şarkılar ona darman olsun. Bol bereketli bir gün olmasını dilemiş. Amin. Yine günaydın mesajıyla Zeynep Adana'da da. O da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Gaziantep'e gidelim. Nizip'te şu an Ahmet görevinde bizleri dinliyor şu an. O da yine sıradaki şarkıları eşine, kızlarına, oğluna, yine tüm Antep'e armağan etmemizi istemiş. Ve Rabbim bir daha o günleri göstermesin. Darbeleri yaşatmasın mesajıyla aramızda. Amin. Yüreğine sağlık. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız sevgili dinleyenler, duygu ve düşüncelerinizle aramızda olmak isterseniz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürme kitabında altı çizilesi bir cümleyi paylaşacağım sevgili dinleyenler bu sabahta. Başka insanların yüzüne bakabilmek için ilk önce kendi yüzümüze bakabilmeliyim. Çoğunluğa bağlı olmayan tek şey insanın vicdanıdır diyor. Tam da öyle işte. İnsan çoğu zaman bulunduğu çevrenin düşüncelerinden ve davranışlarından etkileniyor. O kalabalıkların onayladığı bir şeyi doğru kabul etmek kolay ama doğru olan her zaman çoğunluğun seçtiği de yol olmayabiliyor. İşte bu noktada vicdan

insana yön veren en güvenilir pusula olabiliyor. Yani vicdan alkışa ya da ne bileyim başkasına göre değil de doğruyla yanlış ayırt etme gücüne göre de hareket ediyor. İşte bir insanın gerçek değeri doğru bildiğini kalabalığın baskısına rağmen koruyabilmek, vicdanını kaybetmemek. Vicdan sevgini diyenler. İnsanın işte en sağlam dayanağı başkasının ne söylediği değil de kendi vicdanının sesi.

0: Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz, hiç stressiz, huzurla geçen güzel bir gün olsun. Bugün tabii ki önemli de bir gün. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti sevgili dinleyenler. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4000'e yakın silah da kullanarak milli iradeyi hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşsa canı pahasına darbeye geçit vermedi. Demokrasi Destanı'nın yıl dönümünde 81 ilimizde düzenlenecek olan anma etkinlikleri ve dualarla aziz şehitlerimiz yad edildi, yad ediliyor, yad edileceklerdi. Bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Duygu ve düşüncelerinizle sizler de aramızda olmak isterseniz 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunu da hatırlatalım.
1: Radyo Turkuaz.

0: Expertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Expertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna gönderdiği mesajda FETÖ'nün gerçek amacının 15 Temmuz darbe girişimiyle açığa çıktığını belirtti. Erdoğan, hizmet, himmet ve eğitim söylemleriyle milletimizin samimi duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda sevinleyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma koşusu nedeniyle metrobüs hattında İstanbul'da geçici trafik ve güzergah düzenlemesine gidileceği bildirildi. Duyuruya göre bugün, yani 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03 itibariyle başladı uygulama ve metrobüs seferleri belirlenen yeni güzergah üzerinden hizmet veriyor. Yetkililer düzenlemenin ikinci bir açıklamaya kadar da devam edeceğini belirtti sevinenler. O yüzden güncel ulaşım duyurularını ve alternatif güzergahları takip etmek önemli.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %22 oranında sevgili dinleyenler. Az evvel de belirttiğim gibi İstanbul Valiliği kararıyla gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı kapsamında köprüde ve metrobüs güzergahında değişiklikler olduğu için kontrol etmek önemli olacak. E5 üzerinde Beylikdüzü rampasında Avcılar yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9.27 olmuşken bize eşlik edenler arasında Esra da var Kahramanmaraş'ta. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Kahramanmaraş'ta Ayşe Mina'da bizi dinleyen dinleyicilerimizden şehrin başkentine Ayşe'ye de sevgiler, selamlar. Aydın'da Yeşim bizi kahvesine ortak ediyor şu an. Kahvemle sizlere eşlik ediyorum demiş evinin balkonunda. Herkese mutlu, hayırlı bir gün dilekleriyle afiyet olsun. Hatırda 40 yıllanmış güzellikle. Kendi kendimize hatırda yine böyle bir 40 yıl eklemek de kıymetli olsa gerek. Yani bunu da ara ara yapalım kendimize bence. Nide'de şu an bizleri dinleyenler arasında Halil de var. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Dünyaya bir kez daha duyurmuş olduk. Birlik olduğumuzu, diri olduğumuzu, biz bir olunca yıkamayacaklarını duyurduk dedi mesajında. Yüreğine gönlüne sağlık Halil. 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunu hatırlatalım sevgili dinleyenler. Duygu ve düşüncelerinizle sizler de aramızda olmak isterseniz.

0: Garaj Shop'u expertiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı

0: sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Okuma keyfini D&R'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla D&R'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının D&R'da planın olduğunu biliyor musun? D&R günün şarkısını sunar.

0: sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, yine Akdeniz Toroslar mevkii Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Aşkın.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bize eşlik eden arasında Serpil var şu an Ankara'da bizlerle beraber. Sevgi, herkese günaydın. Eşim, annem ve ben İzmir'de Denizli Işıklı Göl'e gidiyoruz. Sıradaki şarkıları da onlara da armağan edelim. Yolunuz açık olsun, mutlu günler dileklerimizle. Hemen devam ettim de Baran, o da Hollanda'da şu an bizlerle beraber. Bizimle güne başlayanlardan. Günaydın Baran, sen de aramıza hoş geldin. Filiz bize eşlik eden dinleyicilerimiz arasında. Yine Canan Ceylan Pınar da şu an bizlerle. Çok teşekkür ederim. Yine sıcak ve gururlu bir güne uyandık. Bugün en güzel şarkılar doğum günü olan ruhumun yarısına gelsin diyerek, onu çok seviyorum diyerek seslenmiş. O kendini biliyordur sanırım. Bursa Mustafa Kemal Paşa da şu an Yeşilova Mahallesi'nde. Her gün domates toplarken bizleri dinliyor. Tüm Çakır ailesine, İhsan'a, onunla beraber sesimin ulaştığı tüm çiftçilerimize de yürekten sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Allah bereketli kazançlar nasip etsin. İskenderun'da Soner Oruç şu an bizlerle beraber. Bugüne kadar görev yapan ve yapmış İskenderun Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım personellerine gelsin sıradaki şarkılar diyor. Aydın'da Gürkan bizimleydi. Eşi Gizem'le beraber dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Bir de Serap da İzmir'de bizlerle. Hoş geldiniz. Günaydınlar.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

tatil sepetinde. Tatil sepeti. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: markette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz.

ve güne merhabanın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım başarılı da olabilmişimdir. Saat onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her biriniz için sağlıkla geçen, huzurla geçen güzel bir gün olur. Bugün apayrı da bir özellikte olan bir gün aynı zamanda. Bağımsızlığa olan tutkusuyla yaşayan bir milletin yine bağımsızlığına gölge düşürmeye hedefleyen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı bugün. Türk milleti tüm tarihinde olduğu gibi hainlere geçit vermediği bir gün. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Benim canım yurdum, canım vatanım, canım memleketim, kurban olsunlar diyorum bu güzel vatana. Evet, gönül dostunuz geldi. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Yayındayım, yanınızdayım, sizlerleyim. Öncelikle aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin diyorum dostlar. Bir kez daha diyorum ki kurban olsunlar bu güzel memlekete canım dostlarım.

0: parla, parla. Canım ülkem ya, canım memleketim. Kısacık bir reklam veriyoruz.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel, İstikbal.

Allah kimseyi vatanından, bayrağından, toprağından, ailesinden ayırmasın. İşte şahit oluyoruz, bakıyoruz, görüyoruz nice şehirler, nice ülkelerde neler yaşanıyor. O yüzden diyorum ki hainlere sesleniyorum, kalanlara gidenlere sesleniyorum. Sen bu ülkeyi, sen bu milleti ne sandın diyorum. Şehitlerimizin anısına bugün birçok etkinlikler var, dualar ediliyor. Birlik ve beraberliğimiz için herkes can canı bugün. Ben de tabii ki o dualarda buluşmak dileğiyle diliyorum. Hep birlikte dostlarımızla. Bugün evinde olanlar var, bugün bizim gibi mesaide olanlar, işinde olanlar var. Öyleyse 500-588-30-0'dayım. WhatsApp mesaj numaram. Böyle güzel bir şarkılar var. Arada tabii ki gönülleri de yakacağız. Biraz sizi duygulandıracağız gönlümün dostları. Bugünün anısına. Şarkılarım daha böyle orta ritimde ve slow şarkılar olacak. Buradayım hem şarkılar hem sözlerle. Ama en çok kalbimle, dostluğumla, vatan aşkımla.

böylesi zamanlarda, böylesi günlerde o türkülerin sanki manası biraz daha değişiyor değil mi? Belki biraz şimdi sizi duygulandıracağım ama çok geçmişe, eskilere gideceğiz. Çünkü bu topraklar bize sadece üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değil, emanet edilmiş bir vatandır. Her karışında alın teri var, dua var, fedakarlık var ve nice isimsiz kahramanın hatırası var be dostlar. Biz tarih boyunca bağımsızlığı uğruna büyük bedeller ödemiş bir milletin evlatlarıyız. Atalarımız bize yalnızca bir ülke değil, onur, hürriyet ve birlik mirası bıraktılar be dostlar. Mirası korumak da, geleceğe daha güçlü taşımak da hepimizin, bakın hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatan sevgisi sadece zor günlerde gösterilen bir duygu değildir. Vatan sevgisi çalışırken işini en iyi şekilde yapmaktır. Birbirimize sahip çıkmaktır. Farklılıklarımıza rağmen aynı bayrağın gölgesinde omuz omuza durabilmektir. Çünkü güçlü bir millet önce ama önce birbirine güvenen insanlardan oluşur ve dostlar. Tarih bize gösteriyor ki birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu toprakların ruhunda cesaret var, dayanışma var, bağımsızlık inancı

0: Ay yıldızlı bayrağımız daima özgürce dalgalansın dostlar. Devletimiz güçlü, milletimiz daim olsun dostlar. Ne mutlu vatanını gerçekten ama gerçekten gönülden sevenlere. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet anıyoruz. Ve bu güzel vatan için emek veren herkese şükranlarımı sunmak istiyorum güzel dostlarıma. Kısacık bir reklam molası, buradayız, beraberiz.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Bazen insanın ışığı tükenebilir gönlümün dostları. Ama bir şeyler bitse de hayatımızda, o ışık bazen tükenmiş olsa da, yine de diyorum ki biten bir süreçten, yıkılan bir evden, ölüme götüren kapıdan, cesaretli bir atılış ile geçerek yeni bir hayata insan oldu isterse doğabilir. Bakın isterse aslında insan her şeyi yapabilir. Şu an çok duygulandım. Abdülkadir sanırım Sakarya'dan Bodrum'a gidiyor yollarda. Nasıl güzel böyle çekmiş de o videoyu göndermiş. Şimdi frekansa bakıyorum, tahmin etmeye çalıştım. Neresi acaba diye. Öyleyse Hiranur, İkranur, Mehmet ve tabii ki çocuklarım için demiş bu şarkıyı gönderir misin? Gönderirim tabii ki, göndermez mi? Yalnız bu da Abdülkadir diye kayıtlısın. Acaba doğru mu söylüyorum? Şimdi Evet doğru söyledim galiba, çocukların üçünün de ismi. Şimdi Mehmet acaba senin mi diye düşündüm. Böyle kendi kendime burada farkındaysanız çözmeye de çalışıyorum. Sizin için gelsin, güzel dostlara armağan olsun öyleyse. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Ben bu videoyu alıyorum, Instagram'da hikaye bölümüne götürüyorum. @radyoturkuaz, @gönüldostu.

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün piliçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

bugün yeni güne ve sonrasındaki günlerde hepsi için, bence gördüğümüz, selamladığımız herkese sadece kuru bir günaydın ya da kuru bir böyle nasılsın demek yerine gerçekten içten nasılsın diyelim mi dostlar? Var mısınız? Hani bazen dışarıdan görüyoruz, aynen bu insanın hayatı ne kadar rahat, ne kadar güzel. Sosyal medyadaki paylaşımlarla sadece anlık değerlendiriyoruz. Olabilir o insan tatile gitmiş olabilir, ayaklarını uzatmış bahçesinde oturuyor olabilir ama içinde ne fırtınalar kopuyor, yaşantısına ne oluyor kimse bilemez. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir. O yüzden bugün sevdiklerimize gönülden bir nasılsın diyelim mi? Var mısınız?

ne sevdaların tadı var, ne sevdaların tadını çıkarabiliyoruz, ne de hayatın diyenler çok haklısınız. Bence bunun için fazla kural ve koşul mu koyuyoruz hayatımızda? Şimdi mesela düşünün, bir radyo programı dinliyorsunuz. Sevdiğiniz bir şarkı var. Tam olarak o şarkının belki tadını çıkaramıyorsunuz. İş, güç, o, bu derken kafamızda. Ekmeğin yanında peynir var mı masada? Hadi o da yoksa zeytin var mı birazcık? Domates de olabilir. Ya da telefonun ucunda selamını almaktan mutlu olacak birileri var mı? Vardır illaki be gönlümün dostları. Ya da sadece kendinle olmak için çıktığın bir yürüyüş var mı? O yüzden diyorum ki, kendine herhangi bir sokağa ya da çiçek saksısını ya da taşların ardından çıkanı çimeni sevdiğin gibi öylesine kabul edip sevebilirsin. Hayata da o şekilde anlam katıp hayatı da sevebilirsin.

0: expertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.

0: proje düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Vatan haritada çizilmiş bir sınır değildir dostlar. Vatan uğruna can verilen çok kutsal bir emanettir. Bugün işte 15 Temmuz'da milletimizin iradesine, demokrasisine ve devletine sahip çıktığı günlerden biri olarak hafızalardaki yerini almıştır. Ve bir kez daha o gece hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnet

yeni saatimiz başladı gönlümün dostları. Sizden gelen mesajları okuyorum. Bazen böyle bir yazışıyoruz, buradayız, dertleşiyoruz. 500-588-30-0 tabii ki WhatsApp mesaj numaram. Aynı zamanda @radyoturkuaz@gonuldostufusun Instagram'da, X'te ve Facebook'ta tabii ki bizi bulabilirsiniz gönlümün dostları. Bayrağımızın göklerde özgürce dalgalandıkça, ezanlarımız semalarımızda yankılandıkça ve milletimiz ve sizler dostlar omuz omuza durdukça bu vatan sonsuza kadar yaşayacaktır. Evelallah.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca ekspertise. Dino Bilal.

Burcunda bir yeni ay, dün konuştuk biliyorsunuz ki bir Merkür retrosu var. Yani geçmişin geçmemiş ve içinizde kalmış olduğu yerler bize, kendimize bazı şeyleri hatırlatabilir. Hani onlara o günlerdeki siz gibi değil de demiş Juno gözlemci. Biraz bugün olduğunuz insan gibi bakabilirsiniz. Yani geçmişe dönsem de hani bir daha yaşasam şöyle yapardım. Hayatım böyle olurdu. Keşke o bana bağırdığında ben ona miyav demeseydim falan gibi. Pişmanlık çukurlarında lütfen düşmeyin. Olmamışı olduracağım diye yeri sızlayan eski kırıkları aramaya kalkmayın. Siz o insanı değil aslında. O insanın size kendinize dair hissettirdiği en güzel duyguyu özlüyor olabilir misiniz? Aynı sudan iki kere geçilmediğini ve o iki ayının da bitmiş olmasının birçok sebebi olduğunu da lütfen hatırlayın. Özlediğim bir ses, Sertaç

İnsan bu şarkıları dinleyince, bu retroda şöyle bir geçmişe gidince şunu da söylemek istiyor aslında. Anıları değil de kendimizi kucaklayalım dostlar. Yani başkalarından bekleyip alamadığımız şefkati, sevgiyi, inceliği kendinize lütfen bugün siz verir misiniz? Yani bugün girdiğiniz en büyük günah kendinize eskiden beri sevdiğiniz bir yemeği ısmarlamamak olsun mu? Ne dersiniz? Güzel kalplerinize çok iyi bakın.

0: Olmadı.
1: Bir reklam. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Zeynep'im beni dinliyormuş. Kayseri'ye selam olsun anneciyle birlikte. Şeyda'sına, abisine, babacığına. Tabii şimdi çocuklar bugün evdeler. Biliyorum belki biraz geç de kalktınız. Hep kahvaltı sofrasından da fotoğraflar geliyor. Teşekkür ediyorum efendim. Bir bardak çayınız varsa tabii ki gönül dostunuz da olur.

Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: dünyamı da seviyorum, bulunduğum ortamı da seviyorum, ülkemi de seviyorum. Her ne olursa, eğer çok söyleniyorsak belki de pek bir şey yapmıyoruz demektir gönlümün dostları. Zira işi olanın fazla söylenmeye de vakti yoktur. Sürekli anlamlı bir amaç aramak da aslında insanı çok yoruyormuş. Yani üretken olduğumuz bir şeyler yoksa devamlı bir anlam, bir şeyleri bulma, böyle bir şeylerin peşinde olma, bulunduğun andan mutlu olamama, üretememe olabilir mi acaba? Ne olursa olsun kendi içinde her şey bir anlam taşır. Siz de çok anlamlısınız bizim için kıymetli dostlarımız. Dilekçim hoş geldin, Okay hoş geldin. Samsun'da şu an bizi dinleyenler varmış. Melek Suyu görüyorum, Trabzon'a yolculuk yapıyorlar güzel ailesiyle birlikte. Gürkan sen de hoş geldin.
1: Döndüm döndüm alime sordum.
0: Bu arada diyor ki canım eşim Gizem için ne demiş? Bir şarkı çalar mısın? Tabii ki siz de mi yoksa yoldasınız? Hayırlı yolculuklar.

öncesinde özellikle Dilek bu şarkıyı istemiş. Pek fazla böyle istek şarkı belki çalmıyorum ama Utku'yla istekler var biliyorsunuz ki 14'te. Arada tabii ki gönderin. Şu an Ercan'ımla hayat arkadaşımla birlikte Mersin-Kayseri yolundayız demiş. Bütün sevdalılara, aşıklara gelsin mi?

0: Şimdi benim odama, şu an yayın yaptığım odama sanki bir güneş doğdu. Allah'ım bir güneş doğdu. Gel gel annesi, sen de gel gel. Şimdi bir dakika bekleteceğim sizleri. Şimdi burada tam veda edecekken çok güzel bir şey yaşanıyor gönlümün dostları. Kim gelmiş bakayım, nasıl bir güneş gelmiş. Güneşim.
1: Merhaba.
0: Merhaba ay yerim ben seni. İsim nedir acaba?
1: Efendim? Melis.
0: Ay ben sanki bugün ilk defa duyuyor gibiyim ama yıllardır biliyorum, doğduğun günden beri. Melis'cim hoş geldin Radyo Turkuaz'a.
1: Hoş bulduk.
0: Kimi özledin, beni mi özledin?
1: Seni özledim. Ay, seni de çok.
0: Ben de seni çok özledim. Hoş geldin Melis'im. Belki hatırlayanlar vardır değil mi? Geçen sene falan mı gelmiştin Melis?
1: 2 sene önce.
0: Ay bak ben... Ben hatırlayamıyorum.
1: Hatırlattı.
0: Baban hatırlattı değil mi? 2 sene önce gelmişsin. Senin baban kim diye sorabilir miyim acaba?
1: Sorabilirsiniz.
0: Söyle. Program adını söyle bence babanın.
1: Radyo Türk.
0: Kuaz'da. Evet. Utku'yla istekler. İşte budur ya. Benim güzeller güzelim. Bugün okul yok. Buradasın, bizimle birliktesin. Hangi okula gidiyordun?
1: Ben Ambarlı İlkokulu'na gidiyordum ama artık ortaokullu oldum.
0: Aa, şimdi ortaokula mı geçiyorsun?
1: Evet.
0: Ay canım, sen ne zaman büyüdün yavrum benim ya, benim güzelim. Görseniz bayılırsınız, bir maşallahınızı, bir duanızı almak istiyorum. Aslında çok çıkmayacaktı yayına ama ben dedim ki gel sesini duysunlar. Çünkü birçok bak senin yaş grubunda dinleyicilerimiz şu an evde bizi dinliyorlar. Onlara şarkı çalalım mı, ister misin, gönderelim mi?
1: İsterim.
0: Canımsın sen benim. Peki vatanı ne kadar çok seviyorsun? Ülkeni.
1: Dünyalardan
0: ay,
1: çok.
0: Ay yerim ben seni. Ben seni yerim. Böyle güzel pırıl pırıl gençleri, yavrularımızı gördüğüm zaman o kadar etkileniyorum ki gönlümün dostları. İyi ki buradasınız diyorum. İyi ki varsınız. Gel beraber bir veda edelim. Anlaştık
1: olur
0: mı? Var mı? Hadi bakalım. Öyleyse bu toprağa ya da bir toprağa bak. Vatan yapan sadece nehirleri, ovaları, dağları değildir Melis'ciğim. Onu vatan yapan bir annenin duasıdır. Bir babanın alın teridir. Bir askerin nöbetidir. Bir öğretmenin emeğidir. Bir çocuğun aynı senin gibi umut dolu gülüşüdür. Melis'im ve bütün yavrularım, sizi çok ama çok seviyorum. Öyleyse veda ederken şöyle yapalım. Önce kısacık bir reklam araya alalım. Ardından Melis'imizin bütün dinleyicilerimiz için seçtiği 2 şarkıyı da yayınlayalım. Anlaştık mı Melis?
1: Anlaştık.
0: Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Ben de ayıbı. Sizi bir... Ne istediğin gibi söyleyebilirsin. İstediğin gibi söyleyebilirsin. Program başında da dedim 15 Temmuz vesilesiyle hayatını kaybeden bu ülke için tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, isim isimsiz tüm kahramanlarımızı, gazilerimize şükranlarımızı ve sıhhatleri diliyorum gönlümün dostları. Rabbim bu millete bir daha acılar ve ayrılıklar göstermesin.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakaladı.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

efendim, 15 Temmuz günlerden çarşamba, 2026 yılındayız. 10 yıl, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü bu. Benim için çok önemli şehitlerimiz, aziz şehitlerimiz var. Saygı ve rahmetle gazilerimizi şükranla analım.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 arttırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sırada yer almış. Başka yerlere giden turist sayısını arttıran da bizim sevgili arkadaşımız Erdem. O da gidiyor, başka yerlerde turist oluyor. Yapma çocuğum, ülkende eğlen diyorum. Gidip gezip geliyor.

Bir reklam. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

haber başlıklarına bakıyoruz. Hem de gün hüzünlü de arkadaşlar. Böyle hafif hareketlenince vicdanen kendimi rahatsızlığı hissediyorum. Haber başlıklarımız da yoğun. Onun da bilgisini verelim. Ya çok da söylenecek bir şey yok. Müzik alsın bugün sözlerini.

0: Foto ekspertiz.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

yazmış. Adana'dan İzel. Ama Adana'dan Elif'ten bir de şarkı istekleri var. Urfa'dan Caner de aramızda. Şanlıurfa Midyat'a gidiyorum. Ay ben de gittim.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi?

alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Expertise.

Canım Nazan yazmış, çiçeğim iyi yayınlar dilemiş. Hüseyin de Alperen ailesiyle birlikte Gemli'ye gezmeye gidiyorlarmış ve tabii bizi dinliyorlar. Bir de şarkı istemişler. Arabayı kullanan babamız mı? Ona gönderelim o zaman. Hüseyin, belki de vardın sen. Olmuş bayağı yazalı. Mardin Kızıltepe'den sevgiler. Radyo Turkuaz enerji içeceğimizsin diyor. Miray Nilay'a armağan ediyoruz şarkıyı. Canın annelerinden.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
2: önde. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

sıra geldi güzel bir şarkıyla daha sohbetimizi taçlandırmaya. 15 Temmuz sessizliği var içimizde. Bir kez daha tüm şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve özlemle anıyoruz. Tüm gazilerimize bir kez daha selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

0: Neden geçmedi? Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yürekin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadarım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağız.
1: Radyo Turkuaz.

sıra geldi bugünkü programımızın sonuna. 15 Temmuz'u birlikte geçirdik Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta. Yarın 16 Temmuz günlerden Perşembe. Bir kez daha birliğimiz, beraberliğimiz adına güzel günlerde, mutlu günlerde, güneşli günlerde bir arada olmayı dileyerek bugün bitirelim programı. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi şükranla analım. Rabbim birliğimizi daim etsin.

Market peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. 15 Temmuz 2016. Hain darbe girişiminin 10. yılındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup tarafından, bir kendini bilmez grup tarafından gerçekleştirmeye çalışılan bir darbe girişimini yaşadık. Üzerinden 10 yıl geçti. İstanbul başta olmak üzere, Ankara başta olmak üzere birçok noktada hareketlilikler yaşandı. Ama her zaman olduğu gibi Türk milleti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, emniyet binaları ve çeşitli kamu kurumları hedef alındı burada. Cumhurbaşkanı hükümetin yaptığı çağrılar sonrasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmasıyla birlikte, güvenlik güçleri ve halkın direnişiyle birlikte çok şükür püskürttük. Ne mutlu Türk'üm diyene, bu vatana, bu toprağa, bu memleketimizin bir karış toprağına uzanan eller nasıl kırıldı o gece bir kez daha görmüş olduk. Olaylarda 250'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşımız yaralandı. Ama 15 Temmuz Türkiye'de her yıl demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu da Türk milletinin birliğini, beraberliğini en güzel şekilde anlatır ve dile getirir. Bizler de onu yakından yaşadık medya kuruluşu olarak. Çok şükür ki Rabbim onlara fırsat vermedi. Evet, Utku ile istekler başlıyor. Saat 16'ya kadar sizlerle birlikteyim. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese sevgiler, selamlar. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın.

geldi. 15 Temmuz hain, kalleş. Artık ne desek boş onlar için. Her zaman gerçi başka şeyler de geliyor ağzımıza, dilimize ama işte daha fazlasını anlatamıyorum, aktaramıyorum sizlere. Bizler onları çok iyi biliyoruz. Kimlerin maşası olduklarını, kimlerin uşakları olduklarını çok çok iyi biliyoruz. O yüzden de her zaman yayınlarımızda da söylediğimiz gibi Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Şimdi tabii şarkılarımız bugün biraz daha orta ritimli olacak. Çok fazla hareketli şarkılar olmayacak ama her zaman olduğu gibi duygularınızı paylaşacağız. Duygularınızı dile getireceğiz. Turkuaz rengiyle, her zamanki gibi hassasiyetimizle, en içten hislerimizle, sevgiyle, saygıyla, her zaman olduğu gibi bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim nurlarda yatırsın inşallah.

0: donla online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

Bir vatan daha yok, bir memleket daha yok. Her zaman olduğu gibi taşına toprağına, her bir karesine kurban oluruz bu memleket için. Yeşim'le başlayalım İzmir'den. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Ben de sizden bir şarkı bekliyorum demiş gönderdiği mesajında. Aleyküm selam Kürşat, çok teşekkür ederim. Refik Yeni Bosna'dan sevgilerle. 15 Temmuz şehitlerimizin mekanları cennet olsun inşallah diyor. Bütün şarkılar dostlarımıza gelsin. Duam sizinle birlikte diyerek duygularını paylaşmış. Esat Kabak'la az önce dinlettim. Sevgili Abdurrahman, Hasan, Turgut, Kadir ve Turgut ve Osman için gelsin demişler. Ereğli'den Abdurrahman, sevgiler, selamlar. Merhabalar, Denizli'den Muradiye. Rabbim bu ülkeyi korusun diyor. Ezanımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin. Bütün şehitlerimize rahmet eylesin demiş. Ve Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın diyor. Sevgili dostumuz, amin diyelim Muradiye. Gönül, Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gidiyoruz. Eşim Okan, çocuklarım Gökmen ve Ceyda için bizim için de bir şarkı demişler. Selam olsun. Aydın'dan selamlar. Sizi dinliyoruz demişler. Nimetin ev ürünleri olarak kurutmalık biber yaparken dinliyoruz sizi. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de sevgili dostlar. Selam can dost diyor sevgili Elvan. Aleyküm selam. Melis'e çok selam söyle diyor. Söyledim. Biz de seni öpüyoruz. Allah'a emanet. Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Anneannem sizi her gün dinliyor. Bana her gün yazmamı istiyor demiş. Ben de hem başkaları rahat ulaşsın diye hem de sizi rahatsız etmemek adına demiş. Pek yazmıyorum ama demiş. Bugün anneannem çok ısrar etti. Onu üzmemek için yazdım diyor. İsmi Sevinç. Onun için bir şarkı rica ediyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Peki Sevinç anneannemize de sevgiler, selamlar. Rabbim sağlık, sıhhat, hayırlı ömürler versin. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz?

14.23 oldu saatler. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Öncelikle 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Ben de mutlu Türk'üm diyeni diyor. Sezgin Veli, Kemal Anıl'dan selam olsun vatanımıza demişler. Onlar bizim gurbetçi dostlarımız. Maşallahınız var, aslanlar gibisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. İşiniz rast gitsin Veli. Elif, bir taraftan kumaş kesiyorum, bir taraftan da sizi dinliyorum diyor. Sevginin değerini bilenler için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş Elif. Peki. Zikiye, merhabalar Utku abi, nasılsın diyor. Çok şükür iyiyiz. Süreyya'nın mesajı var. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bölmek isteyen kişinin ne olacağı bellidir diyor. Evelallah sağ olasın, çok teşekkürler. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmetlerini iletmiş. Kardeşim nasılsın? Her gün dinliyoruz sizi. Sizden sıradaki şarkı, canımdan çok sevdiğim annem ve oğlum Mustafa Ediz Uçar için. İşin gücün rast gelsin kardeşim diyor. Canım ablam, çok teşekkür ederim. Her şey kalbinizce olsun sizin de. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Öyle güzel dostlarımız var ki, öyle güzel dualar ediyorlar ki. Harikasınız. Turgay, benden bir şarkı istemişsin ama şarkıyı bugün dinletemeyeceğim. Şarkılar biraz daha bugün böyle orta ve slow ritimli. Haberin olsun, olur mu? Ne demek istediğimi anlatabildim mi sana? O zaman sana ve bütün dostlarına da armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı, güne dair bir mesajınız varsa yazıp bana aktarabilirsiniz. 505-188-30-00 mesaj attı.

Instagram'da da bugün bir paylaşımda bulunmadı. Orada çok güzel bir Türk bayrağı var. Bakmayanlar var mı? Şöyle bir herkes Instagram'ı açsın. Oradaki Türk bayrağını beğensin. Ve gönlünden geçenleri o son paylaşmış olduğumuz Türk bayrağımızın altına yaparlarsa çok sevinirim. Oradaki mesajlarınızı da okuyacağım. Özellikle sizlerden beğeni bekliyorum. Türk bayrağını beğenmeyen var mı? Yoktur. O zaman şöyle bir herkes Instagram'a girsin ve Türk bayrağımızın altına hem yorumlarını yazsın hem de beğenilerini şöyle bir belirtsin. Duygularını paylaşsın. Oradaki mesajları da, oradaki beğenen dostlarımızın da isimlerini okuyacağım programda.

0: Utku ile istekler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

14.35 oldu saatler. Devam ediyoruz. Sevgili dostum Fehmi Ölçücüoğlu. Özellikle Kahramanmaraşlı dostlarımız 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini dün gibi hatırlarsınız. Orada çok kıymetli bir komutanımız vardı. Orada görevliydi. 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu. Nurlarda yatsın. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Bayram Ölçücüoğlu, Bayram albayımıza, komutanımıza sevgiler, selamlar. O gece o darbeyi özellikle Kahramanmaraş'ta engelleyen, zırhlı araçların dışarı çıkmasını engelleyen bir komutandı. Ve bu hamle sayesinde Bayram komutanımızın kanlı darbe girişiminin başarıya ulaşamamasının en büyük sebebi de kendisidir, vermiş olduğu emirle birlikte. Ondan sonra tabii farklı bölgelerde görevini sürdürdü. Son olarak da Tekirdağ'da Marmara Erlisi'nde garnizon komutanı ve özel eğitim merkez komutanı olarak görev yapmıştı Bayram komutanımız. Ben ismen çok iyi tanıyorum sevgili Fehmi'den dolayı. Nurlarda yatsın. Her zaman söylediğim gibi, her zaman dile getirdiğim gibi, vatan onlara minnettar. Bayram Ölçücüoğlu, nurlarda yat inşallah. Ruhun şad olsun. Bizler böyle insanların sayesinde bu vatana, bu millete sahip çıkmayı öğreniyoruz. Allah onlardan razı olsun. Birazdan mesajlar var. Onları da okuyacağım, onları da paylaşacağım. Ama ondan önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.

Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: çok güzel gülüyorsun.
1: Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Naime Çetiner. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz diyor Naime Hanım. Şenay Hanım, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Samsun'dan selamlar. Şanlı bayrağımız daima dalgalansın. Hiçbir kuvvet bayrağımızı dindiremez diyor göndermiş olduğu mesajında. Biz biliyoruz kimlerin işbirlikçi olduklarını o gece. Çok çok iyi biliyoruz. Allah çocuklarını muvaffak etsin inşallah diyor. Allah sağlıklı, hayırlı evlatlar nasip etsin. Rabbim güzel günlerini görmeyi nasip etsin inşallah diyor Zeki'ye göndermiş olduğu mesajında. Batman'dan Seda ben. Şu an eşimle Karadeniz yolculuğu yapıyoruz. Ordu'ya doğru seyir halindeyiz ve sizi dinliyoruz. Bazen söyleyemediğimiz duyguları şarkılar anlatır. Bu yüzden de sıradaki şarkıyı kalbimde özel bir yere olan eşime armağan etmek istiyorum. Umarım dinlerken beni hisseder diyor.

Turkuaz'da varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım sizler nerelerdesiniz, ne alemdesiniz, sesimizi kimler duyuyor? Birazdan gelen mesajlarla bunları da dile getirmiş olacağız.

0: Selfies.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: lezzette bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

0: de.
1: Yepyeni Ferhat Göçer şarkısıydı, dile getirmiş olduk. Adana'dan Bülent Saygın, vallahi şimdi demiş baldızımla beraber deniz yolu Karataş yoluna doğru gidiyoruz demişler. Hadi bakalım, sizlere de güzel bir deniz tatili diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili Bülent Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanımdır dinleteceğim şarkı. Cemile, şehitlerimizi, rahmet gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kim bu devlet tuzak kurarsa Allah planlarını başlarına çevirsin diyor. Eşime kucak dolusu sevgiler diyerek duygularını paylaşmış. Fikret Bey, çok teşekkür ederim. Sevgili Fikret Bey'e Adana'ya sevgiler, selamlar olsun. Turizm araçlarına tek frekansımız var diyor. O da Radyo Turkuaz. Yani Adana'nın frekansını söylemiş. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Özellikle Fikret Çuhav ve turizm araçlarında bizlere kulak veren bütün dostlara da selam olsun. Yeliz nasılsınız diyor. Sıradaki şarkı ikiz eşim, yarım elmam dünya güzeli Nergizime. Oğlan kardeşim, canının içi Cengizime armağan olsun demişler. Rabbim sağlık saat versin, selam olsun. Selam diyor, uzun yola çıkmadan önce huysuzluk yapan bütün kocalar için de Rabbim içlerine mutluluk versin diyor. Eşimle yolculuk yapıyoruz ve sizi dinliyoruz demiş sevgili Ömer Toksöz. Seni çok seviyorum diyorum. Sıradaki şarkıda eşime armağan olsun diyor. Sevgili Kübra Hanım'a ve Toksöz ailesine benden sevgiler, selamlar. Erkek milleti normaldir yani. Biraz böyle ısrar gerekiyor. Hani kadınlar gibi değiliz biz. Biraz farklıyız. Hani biraz böyle kafamız geç uyanıyor bazı şeylere. Devam edelim. Radyo Turku.

0: Kuvazdağı Utku'yla isteklere. Gönlünüzden geçenleri paylaşabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Birazdan ikinci ve son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden kulak veriyor. 505-188-30-0 mesaj attı. Melis gel bakalım, sen bir şeyler söylemek ister misin? Yanıma gel, gel. Gel, herkes sesini duysun, gel. Yaklaş bakalım yanıma, gel. Ne demek istersin şu anda? Bütün dostlarımız şu anda senin sesini duyacak. Yaklaş bakalım, gel.
1: Bugün aslında 15 Temmuz. Bence herkes bugünün değerini bilmeli. Eğer bugün de yani canlarını feda eden şehitlerimiz olmasaydı, bence bu dünyada asla olmayacaktık.
0: Değil mi? Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin.
1: Amin.
0: Değil mi canım kızım benim? Hadi bakalım. Hep gönül dostu Füsun konu kaldı, Melis'i. Ben de böyle kısaca konuşturdum.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bir bakalım. Elif Hanım, Gül Güzel'ini çok severim diyor. O zaman size de armağanımız olsun. Merhabalar, sizi hep dinliyorum ama demiş, ilk defa yazıyorum diyor. O kadar iyi geliyor ki sizi dinlemek. Sizden nostaljik bir şarkı istiyorum. Diyarbakır'dan Ceyda ve Güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Hemen ardından Giresun'dan bir annemiz var. O da şu anda bizi dinliyor. Selam olsun. Sevgili Emine annemize buradan sevgiler, selamlar olsun. Şu anda sizi Giresun'dan dinliyorum diyor. Kızı Ravza için ve Emine Hanım'a da buradan sevgiler, selamlar. Dinleteceğim şarkı da sizler için. Sevgili dostum Nur Sever, bugün de bize tatil diyor Nur Sever. Kıymetli dostumuza, Altay ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Sevim, maşallah, çok teşekkür ederim. Yani elimizden geldiğince evlatlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Hiçbir zaman özlerini unutmadan, hiçbir zaman özünden taviz vermeden. En önemli okul evdir biliyorsunuz. Her zaman da söyleriz bunu. Hadi gelin bu güzel çalışmayla baş başa kalalım. Annem de şu anda büyük bir ihtimalle beni dinliyordur. O da bu şarkıyı çok sever. Anneme ve bütün annelerimize armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: Parties.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden

Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sendere'de gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. 15.15 oldu saatler. Bugün saat 16'ya kadar sizlerle beraberim, haberiniz olsun. Ama 16-17 arasında da birbirinden güzel şarkılar baş başa kalacak sizlerle beraber. Ben de yolda dinleyeceğim. Emriye anne, o da şu anda beni dinliyor. Ellerinden öpüyorum Emriye annemizin ve bütün güzel annelere benden sevgiler, selamlar olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Başta Emriye anneye ve bütün annelerimize benden sevgiler, selamlar olsun.

Az önce dedim annemle de konuştum, dedim dinliyor musun, birazdan açacağım dinleyeceğim de, dinliyorsa da kendi anneme de bir kez daha sevgiler selamlar olsun. Songül çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rabbim El Hafız adıyla bütün musibetlerden yavrularımızı korusun diyor. Kalbin kadar güzel olsun yolun, adaletli hakkaniyetli yoldaşlarına huzur dolsun diyor. Bütün kız çocuklarımıza, bütün erkek evlatlarımıza sevgiler selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Mardin'den kolay gelsin kardeşim diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene, vatan sevgisini yüreğinde hissedene, şehitlerimize rahmet diliyorum. Mardin'den sevgi ve selamlar diyor sevgili Yasemin. Mardin'den de harika bir fotoğraf paylaşmış. Sağ olun, eksik olmayın. Sizler böyle fotoğraflar gönderince Mardin'den ben sanki Mardin'e gitmiş gibi oluyorum. Gerçekten. Merhabalar, bazen insan kendi kabuğuna çekilip içini dinlediğinde aslında bu dünyada nasıl da tek başına olduğunu anlıyor demiş. Böylesi bir günden selamlar olsun demiş. İskenderun Kaledibi Yaylası'ndan sevgili Gülcan Hanım. Rabbim yürek ferahlığı versin size de. Melis merhabalar, çok güzel mutluluklarla geçen bir gün diliyorum demiş. Canım eşim Burka için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. O zaman bu güzel şarkıyla da buluşturayım sizi. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz. Takip etmeyi unutmayın. Bakalım dostlarımız neler yazmışlar. Hangi şarkıları bekliyorlar. Ortak bir noktada buluşturacağım sizi.

Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Aydın Germencik'ten Fatma Kozan, selamlar sizlere de. Nice güzel duyarlı dostlarımız gibi. İyi yayınlar diliyorum Elazığ'dan Elif. Sıradaki şarkı annem Ayşegül için, onu çok seviyorum diyor. Hamdiye Bursa'dan, ben de paylaşım yapmadığınızı düşündüm diyor. Program yok zannettim diyor. Sesinizi duyunca sevindim demiş. Ben de diyor 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ailelerine de Allah'tan sabırlar diliyorum diyerek duygularını paylaştı. Eylem Ceylan Pınar'dan kucak dolu sevgilerle kardeşlerim Hasan, Halil, Özlem ve eşime ve eniştem armağan olsun demişler. Selamlar, sevgiler. Ayhan Yalova'dan selamlar, saygılar, hayırlı günler diliyorum. Sizden bir ricam var diyor. Özellikle bu güzel şarkı eşim Ebru, oğlum Aren için gelsin ve Turkuaz ailesi için demişler. Gökhan Kırda isteği var, bakacağım. Mardin'den yazıyorum, ailem için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Zevahir değil mi? İnşallah doğru söyledim. Selam olsun. Marmaris'te gastronomi stajı yapan kızım Yüksel'e selamlar. Özlemlerimi gönderiyorum demiş sevgili Tuğba Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Allah muvaffak etsin. Eyüp Demir. Değerli kardeşim, Rize Dere Pazarı Erik Limanı Mahallesi'nden ailece sizi dinliyorum. Bugün 1. yaş doğum gününü kutlayacağım torunum Doğa Demir için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sevgiler, selamlar olsun size de sevgili dostlar. Rabbim sağlıklı, hayırlı ömürler versin.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

devam ediyoruz Utku'yla isteklere. İnsanların hayatta tanıdığı bazı insanlar vardır ya, hayatına yön veren, hayatına anlam katan, hayatın böyle iyiliklerle, güzelliklerle olduğunu anımsatan öyle insanlar vardır ki hayatımızda. Şüphesiz hepimizin başına gelmiştir bu, değil mi? En ümitsiz anında, en çaresiz anında bir dost eli, bir arkadaş eli veyahut da tesadüfen bir tanışma sonucunda ortaya gelen öyle güzel dostluklar, öyle güzel arkadaşlıklar kuruluyor ki. Onlardan bir tanesi benim sevgili dostum, kardeşim Miraç. İyi ki tanıdım seni. Geç de olsa tanıdım ama onun öyle güzel bir yüreği var ki. Kendisini çok seviyorum. Bir dost, bir kardeş, bir arkadaş gibi, bir abi gibi. Gerçekten onun yüreğini ben çok seviyorum. Çok güzel bir kalbi var. Ve şu anda da beni İzmir yolunda dinliyor. Yanında da sevgili Elif var. Elif'in de bugün doğum günü. O zaman bir doğum günü şarkısı, bir de sizin sevginize, duygunuza eşlik edecek bir şarkıyla eşlik etmek isterim size yolculuğunuz boyunca. Sevgili dostum Miraç'a, sevgili Elif'e ve bugün doğan herkesin de bir kez daha doğum günlerini kutlayalım. Nice mutlu senelere, her şey kalbinizce, her şey dilinizce olsun. İyi yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet olun. Şimdi, o kadar güzel mesajlar var ki onu da veda faslımızda dile getireceğim. Son mesajlarınızı paylaşacağım. Türkiye'min dört bir yanından ulaşan mesajlar var. Güne dair, 15 Temmuz'a dair çok güzel mesajlar var. Bir kez daha teşekkür ederim ama sevgili Elif kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Sevgili Miraç, bu güzel şarkılar sizler için. Bırak.

kavuştu. Ne güzel yorumlamış değil mi sevgili kardeşim Sertaç Balcı? Yüreğini çok seviyorum onun da. O da ayrı bir dosttur, ayrı bir candır benim için. Sevgili Miraç ve sevgili Elif, bu güzel şarkılar özellikle sizler için seçmiş olduğum yorumlardı. Yolunuz açık olsun, iyi tatiller diliyorum. Allah'a emanet, tekrar tekrar nice güzel yıllara. Eskişehir'den Alican, ayakkabı mağazamızdan keyifle dinlemekteyiz sizi. Biricik'in Baharcan için istiyorum, onu çok seviyorum. Sevgili oğlum Utku demiş, eşim Hikmet'le beraber dinliyoruz sizi, selam olsun. Sizin de işiniz rast gitsin, Allah'a emanet. Niğde'den selamlar sevgiler, Halil ben. 4 gün sonra 5 yaşına girecek olan oğlumla kamyondayız. Büyüyünce subay olacakmış diyor. Allah'ın bütün evlatlarımıza vatan sevgisi versin, amin. Efe, kardeşim uzun zamandır yoktum diyor. Sesinizi duymak bana çok iyi geldi diyor. Bütün şehitlerimize, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum diyerek duygularını paylaşmış sevgili Efe Bey. Abi dükkanda açtık, sizi dinliyoruz demişler. Sevgili Sarp, sizlere darmağın olsun, kolaylıklar diliyorum. Afyon'dan Gülçağ Ulusoy, bugün benim de doğum günüm diyor. Nice güzel yıllara. Bir yanım diyor sevinçli, bir yanım hüzünlü diyor şehitlerimiz için. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin diyerek duygularını paylaşmış. Medine Kılıç, o da güzel yürekli dostlarımızdan. Annemle diyor bütün gün yaralı kediyi veterinere götürmek için uğraştık diyor. Annem için bir şarkı tabii ki, selam olsun size.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı

0: kendi bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Saray Şoto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Radyo Turkuaz.

0: Sopa Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Sopa Ekspertiz.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Yavuz Karay Şoto Ekspertiz.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı

0: Vakıfkarajı.com.tr'de vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

sevgiler, saygılar. İstanbul'dan tüm Türkiye ve dünyaya selamlar. Bugün 15 Temmuz, saatler 17.07'yi gösteriyor. Günlerden çarşamba. Radyoları başında, otomobillerinde, evlerinde, iş yerlerinde, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgiler. Bugün 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz'un o acı günün 10. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz. Birliğimiz daimi olsun.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

akşamlar, sevgiler, saygılar. İstanbul'dan selamlar dostlar. Genellikle bu saatte trafik yoğunluğundan sizlere bahsederdim ama İstanbul genelinde %33'lük sakin bir gün. Fakat buna rağmen yine maalesef kazalar da olabiliyor. Tem Otoyolu Küçükköy Metris istikametinde maalesef yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Bu vesileyle trafik geriye doğru yaslanmış durumda. Tem Otoyolu'ndan stadyum önünden geçip Gazi Osman Paşa istikametine gidecek olanlar birazdan dur kalk başlıyor. Onun sebebi ileride gerçekleşen trafik kazası. Geçmiş olsun diyelim. Sahiller oldukça yoğun. Tabii İstanbul bugün çok sıcak bir gün yaşıyor. Diğer kentlere de selam olsun.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

İstanbul günü dostlar, selamlar. Radyo Turkuaz'dan merhaba. Almanya'dan sevgili Metin Bey diyor ki Münih'te 3 gün valla sert sıcak oldu. Bu arada karar alındı hükümet tarafından, çek sulamak, araba yıkamak, havuz doldurmak yasaklandı. Cezası 50.000 euro. Evet, böyle bir karar alınmış. Su sıkıntısının arttığı Almanya Münih'te araba yıkama tesisleri dışında araç yıkamak, özel havuzları doldurmak, çim alanları sulamak yasaklandı. Yasakları ihlal edenlere Metin Bey'in de söylediği gibi 50.000 euroya kadar para cezaları uygulanacak. Tabii Avrupa'nın belli kesimi uzun zamandır, uzun yıllardır görmediği derecede bir sıcaklıkla karşılaştı. Hayatlarını kaybedenler de var. Ama bunun yanı sıra tabii su sıkıntısı da baş gösterince Münih'te su kullanımı kısıtlanmış.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tarzı.

iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

şov tarafını bugün bir köşeye ayırıyoruz. Şahane şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında yayındayız. Dileyenler bizleri sosyal medyadan da takip edebilirler. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Takip

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek. Reklam.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türk'te bulacaksın.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

saate merhaba dedik. Radyolarını yeni açanlara da bir selam yollayalım. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz sizler nasılsınız? Her şey yolunda mı? Biraz bu tatta devam edelim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
7: Shop'a ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
3: Teşekkür ediyorum. Bugün işin show tarafını bir köşeye bırakıyoruz. Şarkılarla yürümeye devam ediyoruz. Dostlarımdan sevgili Hacı Bey, Denizli'de şu anda beni dinliyor. Arabadalarmış Ayça Hanım'la beraber. Bize bir selam yollayabilir misin? Tabii ki yollarım. Denizli'ye bir merhaba. Şanlıurfa'dayız Sinan. Teşekkür ederiz. Muhsin Bey nasılsınız? Karadeniz'e bir selam. Adana'ya da bir selam iletelim. Nazmi Bey size de selamlar. Ve şarkılarla yol almaya devam.

0: Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

saatler 18.24 dostlar. Yollar sakin. İyi çalışmalar. Aydın'a bir selam yollayalım, tamam. Şükran nasılsın? Eşi Tayfun'la beraber beni dinliyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şimdi Atasinoptik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bir reklam. Saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her

Radyo Turkuaz, Instagram, Hop Dedik Ayhan. Hani olur da sosyal medyadan takip etmek isteyenler varsa hay hay, biz de hemen yeni başınızdayız. Şimdi günün bu vaktine Mazhar Fuat Özkan. Bu şarkı da çok güzel yakışır diye düşünüyorum.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atasun gözünde, gözler üstünde.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: geçmiyor.
1: Birazdan yeni saate merhaba diyeceğiz. Yurtdışındaki dinleyicilerimize de İstanbul'dan bir selam iletelim. Benim güzel ülkem, yurtdışındaki dinleyicilerim. Bu tatta devam edelim. Türkiye'de saatler birazdan akşamın 7'sini gösterecek. Trafikten falan da çok bahsetmiyorum. Bugün hiç trafik yok. Ara ara küçük küçük böyle kazacıklar oluyor. Onlara da gerek yok zaten söylemeye.

0: Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Dostlar, günün özel şarkıları başlıyor. Saat tam 8'e kadar sakin sakin yüreklere dokunan güzel şarkılar dinleyeceğiz. Çay ve kahveler şirketten.

çok uzun yıllardır kalbe, hislere dokunan bazı melodiler vardır. Bu da onlardan bir tanesi. İçinde çok geniş bir hikaye var. Bana bir masal anlat baba. Zara yorumuyla geliyor. Sonrasında Yavuz Bingöl burada.

0: Atiz Sepetinde. Atiz Sepeti. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
1: önde. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Müslüm Gürses'le veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere.

0: Netflix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de Netflix premium'a geç, hayatı premium yaşa. Netflix alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğar

sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

yoldayım, gerçekten uzak bir rüyadayım, muhtacım benim sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım, muhtacım sözlerine.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gel

böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.